girdi kavuşamış kay. Dalnya matayka moya berjay. Yenə bir usnakça belki ne kart. Tavu başlapça geydi şu dişler. Bekti